0: tens of thousands of children, both those identified as full blood and those of mixed descent, have been sent to institutions for assimilation.
1: DNA ıslahat planı 2071.
2: İşgal altındaki kültürler kendi dilleriyle konuşmayı, şarkı söylemeyi, şiir yazmayı bırakıp sömürgesi olduğu ülkenin diliyle yazmaya başlar ve fiili işgal bitse dahi kültürel işgal yıllarca sürer.
3: Global hologram doktrini.

DNA Islahat Planı 2071. Benim hologramım benim kararım. Silemezsin beni, yoksa tıkarım.

0: Ona dedim ki kızım anandır hakkındır, alırsın gidersin sen bilirsin. Ama bana sorarsan bırak, sus çatlağını buldu. Kalsın.
1: Tens of thousands of children, both those identified as full blood and those of mixed descent, have been sent to institutions for assimilation.

İstiklal sömürünün boyutu yeni bir Türkiye'nin inşası için kolları sıvayan dönemin aktörleri her şeyin Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde birlik ve beraberliği sağlanacağını

0: Osmanlı'dan başlayıp günümüz Türk Devleti ile süren kültürel soykırım devam ediyor.
1: Eceliyle ölmedi, eceliyle
2: kim öldürdü?
1: Bakın Yılmaz Güney'in kaçışı ve kanserdi. Bu çok evvelden beri biliniyordu. Çünkü hapishanedeyken birçok kereler çok büyük rahatsızlıklardan, acılardan, ağrılardan ötürü hastanelere çıkıyordu. Devlet hastanelerine çıkıyordu. Ve burada kendisine hiçbir şey uygulanmadan, tedavi uygulanmadan işte kaçar vesaire şeyiyle göya bahanesiyle gelip bu arada evi basıyorlar, evi arıyorlardı, benim evimde falan. Böyle şeyler yaratılarak cezaevine geri gönderiliyordu ve sıkı yönetim komutanlıklarının emriyle, telefonlarıyla, ihbarlarıyla geri gönderiliyordu. Şimdi ben şunu biliyorum. Çünkü Yılmaz Güney'i Fransa'da ameliyat eden doktor bana söyledi. Nerede kalmıştınız? Neredeydiniz dedi. Bu hastalık 1,5-2 sene evveline dayanıyor dedi. Çok geç artık dediği zaman bakıyorum. Evet, Yılmaz Güney'in o dönemde hapishaneden hastanelere çıktığı zaman ve ne yazık ki ne teşhis konuluyor ne tedavi ediliyor. Ve de
2: ama öte taraftan da siz bu tür cinayetlerinde tırnakçı derin devlet kanalıyla işlendiğini düşünüyorsunuz.
1: Kesinlikle o kozmik odalarda Yılmaz Güney'in hapishaneden kaçması bile planlandı. Şöyle ki bir an evvel buradan gitsin, Türkiye'den ayrılsın ki hapishanede bakılmadı, tedavi edilmedi ve ölümüne göz yumulmadı denmesin diye. Yoksa Yılmaz Güney'i hapishaneden çıktıktan sonra adım adım takip ediyorlardı, izliyorlardı. Gittiği her yerde de yakalayabilirler.

0: kabuklarına. Yeni yollarla tanıştı hayatları. Her gün yeni kabuklar çatladı. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini.
1: Bir baş kaldırak, baş kaldırak, baş kaldırak.

sonra kuruk fabrikasını gezerler. Fabrika sahibinin muhteşem şatosunda akşam yemeğine davet edilirler. Nihayet Berlin'e dönülür ve imparatorun misafiri olarak Adyon Oteli'nde ağırlarlar. Burada Vahdettin basın toplantıları düzenler. Atatürk'ün gezi boyunca kendisine telkin ettiği fikirlerden ilham alarak konuşur. Bu Atatürk'ü sevindirir. Bir toplantı sonunda yalnız kaldıklarında Vahdettin'e der ki...